0: Ben Feinstein, ben Feinstein, ben Feinstein, hep yönlerle uzak. Bizim artık onları düşünüyoruz.
1: Service of a villain. You pierced the bicycle by his